0: Gel viskisi. Ya viskisi
1: de var. Kirdi.
0: Takım balar mı?
1: Takım balar. Давай, балдарыңыз қасында.
0: Adam kurmuş bir kırkız var mı?
2: Bu artık bu kişi. Yazla koyu kurgu. Miyan da bunu kurmuş.
0: Si bir kırkız daha sıkma sıkma.
2: Kavisi bir gibi.
0: Miyan bir kişi be kadar. Miyan bu kadar. Ayakta var. Jik koyalım. Var mı bu kızın kalp yoktaydı kişi? Bu kişi. Bu
3: Вот, вы были до обеда.
1: Давай,
3: я написал.
1: Давай, хорошо. Второй. Третий.
4: Я так говорю. Я так говорю.